Kafama vuruyorsun. Vurma gülüm vurma. Kafaya vurulmaz. Ya vurma ya. Ya acıyor ha. E gülüm acaba bir çay demlesen? Benim elim kırık mı? Yok elim sağlam. Ben yap. Peki.